Radyo Ekin. Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

coşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün,

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

Radyo Ekin. Radyo Ekin. Ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının hep açılışında, göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

0: Şimdi hırsın sevdiğim müsünü alacağım yar seni alnıma yazılısın. Yardım aşk ateşin diye hırsın sevdiğim müsünü alacağım yar seni alnıma yazılısın.
1: Radyo 2.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060 0541 483 6060 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060 0541 483 6060 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
0: Radyo Ekin.

Geceler bize yaşatır. Her sene rotamız yeni aşkadır. Hayat güzel devam ediyor. Bodrum'un akşamları bir başkadır. Çılgınca geceler bize yaşatır. Her sene rotamız yeni aşkadır.

0: öyle geliyorsun, aklımız gitti.
1: Her delikanlının bir gelişi var.
2: Dur aney, ağam gelmiş.
3: Ula çabuk dön, öteki tarlayı da süreceğiz.
2: Buyur ağam, hoş gelmişsin.
4: Ula Ferzo, ne yapıyorsun oğlum? Öküz kimin kendini çifte sürmüşsün?

0: Hoş gelmesin ha. Bütün marabaların yolunu beklerdik.
1: Bu nedir lan? Neye yarar ki?
0: Aptasana haşa huzurdan ha. Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağamıza bele.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli, peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541-483-6060 0541-483-6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
4: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
5: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060.

0: Ciddi misin? Hanımlar! Ciddi misin?
1: Mardin kapı şen olacak bugün.
2: Yapma.

arada biz bu arada arada da dedikodu yapıyoruz burada yine. Doğru söylüyorsun. Ne olacak bu kiraların halinde? Ya doğru ne diyeyim şimdi bilmiyorum ki. Eskiden kira öder gibi ev sahibi oluyorduk. Şimdi ev alır gibi kira öder hale geldik. Bak yine büyük bir laf etti bana. Bak bunu yaz bir kenara. Bunu yaz bir kenara. Eskiden doğru diyorum değil mi? Değil mi? Kira öder gibi bak kira öder gibi ev sahibi olunuyordu eskiden. Şimdi ev alır gibi kira öder hale geldik. Ne kadar oldu senin kira? Ne kadar? Ney? Ciddi biliyorsun.

Ağam günaydın, günaydın. Sana da günaydın. Murat'cığım, güzel kardeşim günaydın. Hayırlı yayınlar. Tüm dinleyicilerimize bol kazançlı, bereketli günler diliyorum. Tabii sağlık ve huzur da önemli. Herkese hayırlı günler. Elvan ağam günaydın.

Ya ben ne yapayım? Bak benim partim var. TDP, Türkiye Deliler Partisi. Bana oy vermezseniz kiralar böyle artar. Değil mi? Pamuk Prenses'e sormuşlar. Bir öpücükle nasıl uyandın diye. Demiş ki uyanmasaydın beni daha çok öpeceklerdi.

Canım benim. Az da ya doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Buradan efendim bizim çaycının ev sahibi dinliyor mu şu an? Ayıptır, bu kadar zam yapılır mı ya?

Çaycı üzülme üzülme tamam. Bak benim için de, benim için daha zor. Mesela benim de ev sahibim bazen bana kulak veriyor, dinliyor. Bazen bana mesaj atıyor. O Murat'cığım diyor, yayında diyor çok keyiflisin. Bir kiraya zam yapalım mı artık diyor. Şoförümü yapanların da en büyük sıkıntısı bu oluyor yani. Tabii. Ya ne kadar dertli de olsak, sıkıntımız da olsa yayında belli etmiyoruz ya. Ev sahibi şeyi sanıyor. Oo Murat çok keyifli. Baksana. Gülüyor, eğleniyor. Oh diyor, oh. Ya bir zam yapayım diyor. Tabii. Benim için daha zor yani. Bak mesaj atıyor yine. Bana mı dedin diyor. Sana dedim.

Orhan babacığım günaydın. Bak Orhan baba da bana böyle duygusal mesajlar atıyor. Ya Orhan baba. Ben yayından çıktıktan sonra seni aradım. İş yerine ziyarete gelecektim. Yoktun. Sonra Bağcılar'a geldim. 2 saat orada bekledim. Yine gelmedin. Sonra aradım. İş yerinde yine yoktun. Evdeyim dedin. Yani 3 kere sana ulaşmaya çalıştım. Sana ulaşamadım. Ardından Antalya'ya gittim.

0806 06 06 06. Oğlum dur bak, ev sahibini bulaştırma bana şimdi. Yanakları kırmızı, yar yar dur. Orta boy. Şimdi bir eser arası verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla devam ediyoruz.

0: Başkanım günaydın.
1: Günaydın.
0: Gününüz aydın olsun. Başkanım ben seni tanıdığımda hosteslerin hiçbirini tanımıyordum. Ve biz sevdiğimiz insanlardan asla vazgeçmeyiz başkanım. Sen bizim başımızın tacısın. Sen olmasan biz de yokuz başkanım.
1: Oğlum bana deseler hostesler mi ben mi? Tabii ki hostesleri seçerim. Benim çok eski bir dinleyicim. Pilot oldu kendisi. Yani pilot olmak için yıllarca okudum. Halbuki gelseydi yanıma ben onu iki bardak limonlu suyla pilot yapardım yani. Efendim 0817 yaptık saatlerimizi. Ay. Yine sen mi geldin ya? Asımoğulları Kuyumcu'nun katkılarıyla devam ediyoruz İstanbul'da tabii. 7 tane şubemiz var. Belli olmaz. Belki 8 olur, 9 olur, 10 olur. Amacımız o. Çaycı. Tabii. 0541-484-60-60 WhatsApp numaramız 0541-484-60-60 WhatsApp numaramız. Antepli tatlıcım, Orhan babacım. Oralarda mısın?

Günaydın abi, bir tane Diyarbakır türküsü gönderir misin? İstanbul'dan Diyarbakırlı Murat demiş. Az önce gönderdim, inşallah dilemişindir. Hollanda'dan Bünyamin abi video atmış bize efendim. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Günaydın, hayırlı sabahlar. Ardahanlı Şenol Uzunkaya, günaydınlar. Başkanım, sabah trafikte çok iyi geliyorsun. Her sabah dinliyorum. Teşekkür ederim, sağ olasın. Merhabalar, ticari taksi şoförüyüm. İki gündür seni dinliyorum. Alışkanlık. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Böyle övgü dolu sözleri okumuyorum.

Evin orada bizim park var. Parkta bir tane çocuk salıncakta sallanıyor. Böyle düşecekti neredeyse, tamam mı? Yani zincirini takmadı. Abi annesi geldi bir dövdü var ya çocuğu. Ağzım açık kaldı ya. Çocuk var ya, salıncaktan düşseydi o kadar... o kadar darbe almazdı yani. Nasıl dövdü ya valla. Ya çocuk salıncaktan düşseydi daha az hasar alırdı yani. Dövmesin abi, dövmek zorunda mı çaycı diye, Allah Allah. Kızını dövmeyen dizini döver diyor. Nereden biliyorsun kızım? Belki erkekti. Allah Allah. Tabii bizim yani Türkler özgür. Biz böyle sevincimizi döverek gösteriyoruz, değil mi? Tabii. Mesela bir çocuk kayboluyor, buluyorlar ya. Benim de başıma geldi. İşte anne çocuğu buluyor, kaybolmuş çocuğu buluyor. Bize ağlıyor hüngür hüngür çocuğum gidiyor. Bulduğu zaman da çocuğu eşek sudan gelinceye kadar dövüyor yani. O sevgiden yapıyor canım onu tabii.

0: Günaydın başkanım, al sana iğrenç bir espri. Hasan'ın sana selamı var. Hangi Hasan demiş? Kilor Hasan. Ay kapat kapat kapat. Ayşe Vural. Allah cezanı vermesin. Ayşe ay.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Bak elektrik kurumu vatandaşa bir soru sormuş. Elektrik faturalarından memnun musunuz diye. (gülüyor) 20 yeni hayvan ismi 100'e yakında gün görmemiş küfür öğrenmişler. Allah'ım yarabbim.
1: Hem atlıya,
0: ne aldın?
1: Tatlıya, tutuldum bir...
0: Ağam orada mısın? Ağam. Hem

Ayşe Vural yaptı o espri az önce. Ben öyle espri yapar mıyım ya? Hasan'ın selamı var. Hangi Hasan? Floresan gibi. Ay. Günaydın Murat Bey, iyi yayınlar. Her gün severek dinliyorum. Neşeli adam demiş, sıradaki parça Yozgatlara gelsin demiş. Bak hadi bakalım. Sevgili Murat Pusar. Tamam. O zaman bak, şansı var. Yozgat eseri çıktı, görüyor musun? Keşke başka bir şey dileseydin. Ya az önce ben ne dedim sana? Çaycı. Ya işte bak, ne kadar keyifli görüyorlar değil mi? Tabii. Bizim üzülme şansımız yok oğlum ya.

Sevgili Elvan Ağam. Kahvaltı sponsorumuz bugün o. Bundan sonra her gün bir kişiye kahvaltı ısmarlatacağım abi. Değil mi? Söyle, gel gel burada söyle, gel. Gel burada söyle, gel. Ne dedin? Ağanın eli tutulmaz. Elvan Ağam, duydun mu? Ağanın eli tutulmaz diyor. Peki ben sana, ağanın neresi tutulur?

Efendim 0541 484 60 60 WhatsApp numaramız. Instagram'dan da Deli Murat Show yazarsınız, sayfama ulaşırsınız. Deli Murat Show takip ederseniz sevinirim. Kime diyorum abi? Alo.

0: 1992'den bugüne
1: Asımoğulları
0: Kuyumculuk.
2: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.
3: Başkanım, az önce söylemiş olduğun evle alakalı dörtlüğü bir kez daha söyler misin? Ne? Ha, şey mi? Kira öder gibi ev sahibi oluyorduk eskiden. Şimdi ev alır gibi kira öder hale geldik yani. Bir Deli Murat atasözü bu. Ondan sonra da şunu söyledi. Bir ara Pamuk Prenses'e sormuşlar. Bir öpücükler, niye uyandın? Demiş, öpmeselerdi. Yani uyanmasaydım daha beni çok öperlerdi. Mevzu oydu yani. Kapattık mevzu. Şimdi gelen mesajlar var. Günaydın Murat abi, ben Özcan. Ben de komik bir espri yapabilir miyim demiş. Allah istiyorsan sen yapma. Senin zaten, ben senin tipini görünce burada zaten gülüyorum. Ya, espriye gerek yok, anladın mı? Günaydın başkanım, çok uykum geliyor, ne yapmalıyım uykumun gelmemesi için? Rıdvan Balta. Ya Rıdvancığım, buralarda olsaydın benim çorabı verirdim sana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya benim çorabı kokladığın zaman abartmıyorum 3 gün uyuyamazsın yani. İstanbul Havalimanı'ndan Akpınar Güvenlik Servisi'ne ve servis şoförü Durmuş Dayım'a bacanağım tokatlı,

Mustafa Polat'a, Mehmet Can Erdem kardeşime ve Maraşlı Murat Kocaman abime, bütün dinleyicilere selam demiş Eyüp Sağlam. Ev 7 sülaleni saymışsın, yemin ediyorum. Ulan burada sivrisinek var bir tane. Mesajları birazdan değerlendireceğiz. Bu arada Murat'cığım şu an seyir halinde eniştem Şükrü Yalçın seni dinliyor. Yalçınlar Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı. Buradan hayırlı işler, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum demiş. Biz de buradan sevgili Şükrü eniştemize, Yalçınlar Kuyumculuğa selamlarımızı gönderelim. Doğru frekanstasınız. Bu güzel eseri de eniştemize armağan edelim.

Allah yüzüne gülmüş senin. Erdoğan Şükrü Yalçın gibi bir enişte vermiş. Ya benim eniştem gibi bir enişten olsaydı ne yapardın ya? Adam evdeki plastik çiçeği 2 senedir suluyor ya.

Çaycı sen anlamadın mevzuyu. Oğlum plastik plastik. Ablamın aldığı plastik bir çiçek var. İki senedir onu suluyor manyak adam yani. Bendeki enişteler böyle işte yani.

Murat, günaydın. Normal servisleri bitirdim. Şu anda okullar, çocukları okula götürüyorum. Bu gençler için bir şarkı armağan ediyorum.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: şeker.
1: Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzirmiş.
2: Ağzından en ufak bir laf kaçarsa o dilini çeker, koparır, gene sana yediririm. Tamam mı?

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

Efendim 09.13 yaptık saatlerimizi. Burası Radyo 2'nin Deli Bıra Show yayında. Bu arada 3. saatimizin sponsoru Göktuğ ve İnşaat. Ev yaptırmak ya da tadilat yaptırmak gözünüzde büyümesin. Yanlış ustalarla, kalitesiz malzemelerle hem paranızı hem de zamanınızı boşa harcamayın. Göktuğ ve İnşaat, müstakil ev hayali kuranlara ya da evini baştan yaratmak isteyenlere kapılarını sonuna kadar açıyor. Hem de çok uygun fiyata. Bu fırsatı kaçırmayın. Arsanız mı var? Çelik veya betoner mi? İstediğiniz modeli seçiyorsunuz. Projelerini yapıyorlar. En kaliteli malzemeyi, en uygun fiyatı kullanarak anahtar teslim bir şekilde çalışıyorlar. Yani evinizi yenilemek istiyorsanız, tadilat yaptırmak istiyorsanız, aklınıza ne geliyorsa, yaşam alanınızla alakalı Göktuğ ve İnşaat hizmetinizde. 0536 409 67 86 0536 409 67 86'dan detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. Tabii tabii şey de var. Yani havuz, bavuz, çardak aklınıza ne geliyorsa. Mesela eviniz kış geliyor değil mi? Eviniz mesela dışarıdan soğuk alıyor ya da su alıyor. Bununla alakalı da bilgi alabilirsiniz. 0536 409 67 86. Efendim Cay? Tabii ya, mesela böyle yağmurlu havalarda eğer bina dışarıdan su alıyorsa ona da tadilat yapılıyor. Mesela dış cephe yenileme diyorlar ona. Hem dışarıdan yağmur almıyor hem soğuk almıyor. Eviniz daha iyi ısınıyor. Tabii. Hepsi ne arıyorsan, mesela çatın mı akıyor, o bile var yani. Aklına ne geliyorsa evle alakalı her şeyi bulabilirsin Göktuğ Bey İnşaat'ta. 0536 409 67 86.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Radyo için.
1: Deli Murat.

aklın ağırlıktır. Göktuğ ve İnşaat'ın katkılarıyla devam ediyoruz. Bir kez daha duyurumuzu yapalım. Ev yaptırmak isteyenler ya da evini yenilemek isteyenler, bu fırsatı kaçırmayın. Göktuğ ve İnşaat'ta kampanya başladı. Kaliteli malzeme, uygun fiyat, doğru proje ile sizlerle beraber. Müstakil ev yapımı veya komple konut tadilatında avantajlı dönem başladı. Göktuğ Bey İnşaat 0536 409 67 86 0536 409 67 86'dan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ev yaptırmak isteyenler ya da evini yenilemek isteyenler, tadilat yaptırmak isteyenler ya da evinin önüne bir çardak yaptırmak isteyenler, havuz yaptırmak isteyenler, ki evim dışarıdan su alıyor, soğuk alıyor diyenler, vereceğim numarayı muhakkak arayın.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541-483-6060 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536-409-6786 0536-409-6786.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507-817-2434 0507-817-2434 Evname, eviniz bizimle şahane.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060

Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

Efendim artık veda vakti geldi, çattı. Asımoğulları Kuyumculuğa, Göktuğ Bey İnşaat'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Duyurumuzu bir kez daha yapalım. Eğer ev yaptırmak istiyorsanız ya da evinizi yenilemek, tadilat yaptırmak istiyorsanız Göktuğ Bey İnşaat'ı muhakkak arayın. En uygun fiyat, kaliteli malzeme, doğru proje Göktuğ Bey İnşaat'ta. 0536 409 67 86 0536

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541-483-6060 0541-483-6060 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536-409-6786 0536-409-6786.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
4: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541-483-6060 0541-483-6060 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo için.
1: Yüzünde gel gezelim şu şehir düzünde. Ne gezersin Karahisar yüzünde.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Radyo Ekin.
1: Amanin amanin yam. Tiri dine tiri dine bam. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiri dine tiri dine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
4: Radyo Ekin.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM Gala Kokoreç'in sunduğu Serkanlama başlıyor.

Evet. Efendim merkezlere selamlar. Efendim günün ortasından Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'den herkeslere kucak dolusu selamlar, sevgiler. Türkülerin kardeşi Serkanlama yayında. Saatler 15'i gösteriyor. İstanbul'da güzel bir hava var. En güzel türkülerle havamıza hava katacağız inşallah. Evet, mesajlarınızı paylaşacağımız adresimizi biraz önce paylaştık. Mesajlar da gelmeye başladı. Instagram Radyo Ekin sayfamızı takip edin. Serkanlama official sayfam. Buradan mesajınızı kardeşinize ulaştırıyorsunuz. 541-484-6060 WhatsApp üzerinden bana ulaşabiliyorsunuz. 541-484-6060. Sesimizin nefesimizin ulaştığı tüm gönül dostlarımıza, şu anda çalışan, emek veren, yolda olan, trafikte olan, uzun yolda olan, gurbette olan, tatilde olan tüm gönül dostlarımızı sevgiyle selamlıyoruz. Rabbim işinizi gücünüzü inşallah rast getirsin. Sağlık dolu bir gün olsun inşallah hepimiz için. Gün ortasından başlayıp evinize kadar inşallah sizlere eşlik edeceğiz. Efendim bu saatimizde, ilk saatimizde Gala Kokoreç katkılarıyla başladık efendim. Tam 70 şube Türkiye'nin en büyük üreticilerinden bir tanesi Gala Kokoreç. 40. yılında 70. şubesiyle sizlerle birazdan da detayları anlatacağım efendim. Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Mesajlarınız gelmeye başladı. O zaman ne diyoruz? Gözümüz işte, gözümüz yolda, kulağımız kardeşinde, Radyo Ekin'de. Ne diyoruz? Rastgele.

0: Efendim devam ediyoruz ve başladık. 15 itibariyle tekrardan herkese selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Efendim Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Yarın yine Cuma, yine bir 10 kişiye Gala Kokoreç'ten, yeni şubemizden, 70. şubemizden kokoreç keyfi yarın yine vereceğiz tabii ki. Canınız şöyle dumanı üzerinde bol malzemeli nefis bir kokoreç çektiyse, o zaman adres belli. Türkiye'nin bu işi yapan en önemli kurumsal markalarından bir tanesi. 70. şubesini de hemen burada Gazi Osman Paşa, Mahmut Bey gişelerinden doğru geliyorsunuz. Anadolu yakasına doğru giderken Avrupa Konutları ve Gazi Osman Paşa sapanı geçince yeni açılan yol üzerinde, yani TEM yolu üzerinde, Opet içerisinde, TEM Cadde AVM'de Gala Kokoreç 70. şubesini 40. yılında açtı. Ve 40. yılında ve 70. şubemize özel de buradan yol güzergahından geçen, şu anda Opet'e uğrayan, bir nefes alan, Gala Kokoreç'in önüne aracını park eden, AVM içerisinde hemen giriyorsunuz, Gala Kokoreç'in önüne gidiyorsunuz. Radyo Ekin'den geldim dedikten sonra, isterseniz İzmir usulü, isterseniz ince kıyım, iri kıyım, isterseniz dilim dilim, isterseniz kapyalı, domatesli, biberli, üzerine dağ kekiğini, kimyonunu, pul biberini atıyorsunuz, ekmeğin içerisi kızarsın diyorsunuz, yanında buz gibi şiş ayranı da ekşili içiyorsunuz. 50 TL kişi başı indiriminiz var. 2 tane yedin 100 lira. Kalabalık gittin 10 kişi, 2'şer tane yedin 1000 lira indirimin var. Bak ne kadar güzel. 70. yılımıza özel, 40. yılımıza özel, 70. şubemizde Gala Kokoreç'in buradaki şubesi için geçerli açılışa özel. İmalattan halka, fabrikadan halka derler ya, gerçekten öyle. Türkiye'nin her yerine kokoreç olarak 70 şubemiz var ama belki 1000-2000 noktaya da toptan kokoreç veriliyor. O yüzden sizler niye uygun fiyat yiyorsunuz Gala Kokoreç'te? Çünkü imalattan halka. Sektörün lideri Gala Kokoreç, Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim tesisleriyle imalattan halka, kalitesi, hijyeni, ustalığı ve yılların tecrübesiyle bol malzeme, enfes lezzet, gerçek kokoreç keyfi. İçerisinde uykulukla sarılan harika kokoreci yiyeceksiniz. Ve Gazi Osman Paşa Opet TEM üzerinde sizler Anadolu yakasına geçerken, Kemerburgaz yolundan Trakya'ya doğru giderken, evet bir nefes alayım diyorsanız bir de kokoreç yiyin, 50 TL'de indiriminizi alın. Zaten uygun fiyat, bir de 50 TL Radyo Ekin'den dinledin diye afiyetle yiyeceksin. Gazi Osman Paşa Opet TEM üzerinde, TEM Cadde AVM içerisinde. Yarın da 10 kişiye Gala Kokoreç'ten kokoreç keyfi vereceğiz. Tabii bütün İstanbul'un her yanında, Avrupa yakası, Anadolu yakasında şubelerimiz var ama bu kampanyamız açılışa özel, 70. şubemize özel, TEM üzerinde bulunan Opet'in içerisinde yeni açılan şubemiz için geçerli. Gidin çocuklarınızla, ailenizle, arkadaşlarınızla oturduğunuzda sadece ben Radyo Ekin'den geldim demeniz yeterli. 50 TL indiriminizi alın. Güzel yani.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki mesajları da birazdan okuyacağız. Instagram Radyo Ekin Serkan'la mı official sayfam, ortak sayfamız 541 484 6060 WhatsApp.

Peki efendim, başladık. Radyo 2'nde türküler konuşuyor. Cümle alem dinliyor. Mesajlara da bakalım kimler dinlemede. Evet evet, Radyo 2'nin Instagram sayfam ve 541-484-6060, şöyle hemen güncelliyorum sayfamı. Serkan Bey, hoş geldiniz. Şu anda Gömeç Karaağaç sahilde radyoyu açtık, sahilde denize girenleri dinletiyorum. Sıradaki türkü yanımda güneşlendiğim Mihrican kardeşim, hediyem olsun. Selam ve sevgilerimle Müge Hanım göndermiş mesajını. Bizden de selamlar olsun. Gömeç Karaağaç sahilde şu anda dinliyorlar, selamlar. Kardeşim hayırlı yayınlar. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik. Eşim, annem ve Sivas'tan dönüyorlar şu anda hızlı trenle. Çalacağın eser onlara gelsin. Kazasız belasız inşallah kavuştursun sizleri. Hoş geldin. Hafta sonu ben demiş Aden'e gidemedim, çocuk yok diye. Olsun, bir dahakine inşallah. Hüseyin Yücepur göndermiş mesajını. Yayınlar İzmir Bornova'dan Yasin, seni severek dinliyoruz. Tokat türküsü istiyorum ve sana çaldım Yasin. Fenerbahçe ailesine gelsin demişsin. Yasin göndermiş mesajını, Tokat türküsünü.

Mahmut abiye selamlar olsun. Yerdelen ailesine selamlar olsun. Sponsorumuz biliyorsunuz. Yerdelen ailesi. Boğazköy Aden. Sevgili Mahmut abi de. Şu anda da Mave Garden Havalimanı yolunda. Orası da 200 dönüm. Orası da Yerdelen ailesine ait olan, içerisinde bungalov, bungalovların olduğu, doğanın içerisinde göl manzaralı. Şu anda da bizleri Mave Garden'da dinliyorlar efendim. Selamlar olsun. Yine kardeşime Yakup'a selamlar. Sevgi Zeytun selamlar demiş. Sefalar getirdin İzmir dinlemede. Ben de Güler Duman'dan Delal Türksün'ü istiyorum. Erzurum'a dostlarımıza gelsin. Şimdiden emeğinize, yüreğinize sağlık demişsiniz. Peki kırmayalım o zaman Güler Duman eserini. Dinletelim. Devam. Mesajlar geliyor. Sesinizi cümle aleme duyurmaya gümbür gümbür devam.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofis Kahvesimizde çayımız hazır. Biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklamları dinlediniz.

Evet, Karadeniz müziğinin efsane ismi Hüseyin Bıçak. Selamlar olsun Hüseyin abiye. Bu sene yaylalarda fırtına estirdi Giresun'da, Karadeniz'de. Özlemişler Hüseyin Bıçak'ı. Sevgili Sami abiye de selamlar olsun. Sami Aydın. Çıkmışım gurbet. Devam ediyoruz efendim. Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Mesajları okuyacağız. Instagram, Radyo Ekin. Serkan'la mı official sayfam? 541-484-60-60. Buradan da okuyacağız. Bu arada motorunun litre fiyatı maalesef 100 lirayı geçti. Yapılan 4.62 liralık zamla birlikte litre fiyatı 100 lira sınırını aştı. Amerika-İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki bilmece tüm dünyada akaryakıt fiyatları şu anda bütün milleti bezdirmiş durumda. Şu anda İstanbul'da litre fiyatı motorin 100 lira 31 kuruş. Benzin 80, LPG 34.99. Çıkmışım gurbeti. Ne olacak bilmiyoruz. Nasıl çare bulunacak? Yani akaryakıt düşmediği sürece. Çıkmışım gurbeti. Yani hiçbir üründe kolay kolay indirim olmaz. Maliyet. Uzak bir yerde. Ulaşımın olduğu yerde hiçbir zaman ne enflasyon tutturulabilir ne de maliyet devamlı yükselir. O yüzden akaryakıtın acil ve acil 70'lere kadar inmesi lazım. Nasıl olacak göreceğiz. Maalesef Trump'ın iki dudağı arasında her şey. Üzücü. Peki efendim. O zaman devam.

0: Evet, Rumel Ekrem beraberliğimizin ilk saatimizin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Gala Kokoreç katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii marka olabilmek, uzun yıllar bu işi götürebilmek çok zor. Eğer işinizi iyi yapamazsanız ne oluyor? Bir türlü kapanıyor ya da devrediyorsunuz. Ama 40 yıldır küçük bir seyyar aracıyla bugün gelinen noktada ülkenin en önemli markalarından bir tanesi olmuş, ekonomiye katkı sağlamış, istihdam yaratmış ve bugün 70. şubesine ulaşmış. Çok önemli. Gala Kokoreç hem üretim merkeziyle hem de fabrikadan halka uygun fiyatlarıyla bütün mağazalarında. Ya Gala Kokoreç'te neden ucuz? İşte bu yüzden ucuz. Üretim bizde olduğu için ucuz. Fabrikadan gönderildiği için uygun. O yüzden sizler gönül rahatıyla imalatın nasıl olduğunu her gün sizlere anlatıyorum. İmalat, hijyen bir kere en önde. Oraya çalışanların dışında kimse kolay kolay giremez. Astronot gibi giydiriliyorlar. Tertemiz her yer. Yerde görseniz alırsınız ürünü. Öyle. O yüzden gönül rahatıyla tüketebilirsiniz, onu söyleyeyim. Yani gıda teröristleri burayı görse bazen buraları getirip göstermek lazım onlara. Bak işini iyi yapanlar nasıl iş yapıyor. Milleti kandırarak nereye kadar gideceksiniz? Milletin sağlığıyla oynayarak nereye kadar gideceksiniz? Veya nereye kadar gittiniz? O yüzden Gala Kokoreç 70 şubesiyle ve 70. şubesini de sizler şu anda Mahmut Bey gişelerden çıktınız. Anadolu yakasına geçeceksiniz. Avrupa konutlarını geçtiniz. Gazi Osman Paşa sapağını da geçtiniz. Yeni açılan Opet Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonlarından bir tanesi. Ve onun içerisinde bir AVM açıldı. Ve AVM içerisinde de Gala Kokoreç yerini aldı. Kurumsal markaların olduğu. Gala Kokoreç burada. Sizler durdunuz, bir dinlenelim, bir nefes alalım dediğinizde Gala Kokoreç'e geldiniz. Zaten fiyatlarımız uygun ama açılışımıza özel. Radyo Ekin'den duydum dediğinizde de 50 TL indiriminiz var. Yarım ekmek bir ekmek fark etmiyor. Yarım yarım söylerseniz zaten bir ekmekte 100 TL indiriminiz oluyor. İsterseniz sebzeli, kapyalı, ekmeğin içi kızarmış, dumanı üzerinde, üzerine kekiğini, kimyonunu, pul biberini attın mı, yanında bir de buz gibi şişe ayran ekşili ya da İzmir usulü ya da ince kıyım İzmir ya da sade, hiçbir şey istemiyorum, sadece kekik ve kimyon olsun ya da dilim dilim içerisine bol kokoreç olsun. İndiriminizi alacaksınız hem de gerçek kokoreci yemiş olacaksınız efendim. Sadece bu şubemiz için geçerli, 70. şubemize özel. Haydi cevap ver. Geldiniz. Mahmut Bey Güşeler'den devam ettiğinizde Anadolu yakasına geçmeden bir nefes alın derim. Nefis bir kokoreç yiyin derim. Sıcak midye yiyin derim. 50 TL indiriminizi alın derim. Sektörün lideri Gala Kokoreç. Sevgili Remzi Orhan, selamlar olsun. İmalatta sevgili İsmail abi, selamlar olsun. Ve 70 şubemizde çalışan, emek veren tüm ustalarımıza selamlar olsun. Sadece dediğim gibi bu şubemiz için geçerli. Aracınızı çevirin arkadaşlarınızla, eşinizle. Hadi gelin bir kokoreç yiyelim. Hem indirimimizi alalım hem de ne yediğimizi bilelim ya. Kokoreç yiyelim, kokoreç. Kalitesi, hijyeni, ustalığı, yılların tecrübesi. Peki, teşekkür ettik Gala Kokoreç'e katkılarından dolayı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Balıkçınız Metin Arnavutköy katkılarıyla başlayacağız. Saat 20'ye kadar buradayız. Kardeşim benim Nihat Baydar. Malatya Sıra Gecesi'nin ustalarındandır sevgili Nihat kardeşim. Şu anda sevgili Şaban Menteş'le dinliyorlar. Onlar da yakıttan 100 lira olunca bisiklete binmişler. Onda da diyor yolda kaldık, yorulduk diyor. Biz diyor 100 lira da olsa gene yakıt alalım diyor. Yoksa bu bisikletle biz bir yere gidemeyeceğiz. Peki birazdan o zaman ikinci saatimizi Nihat Baydar'dan da güzel bir Malatya Sıra Gecesi armağan edelim, olur mu? Hadi bakalım. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkan Lama yayında. Mesajları ne yapıyoruz? Radyo Ekin Instagram 541 484 60 60.

0: Davutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Herkese selamlar, sevgiler. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'den herkese tekrardan selamlar, sevgiler. Efendim ikinci saatimize balıkçınız Metin İstanbul'da balığın noktası, İstanbul'da balığın markası, Arnavutköy'de devlet hastanesini geçince 21 yıldır aynı yerde, aynı lezzette, aynı kalitede, aynı samimiyette. Birazdan da detayları anlatacağız. Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. Mesajları da şimdi okuyacağım. Instagram Radyo Ekin. Sayfamızı takip edin. 541-484-6060. WhatsApp üzerinden de mesajları şimdi okuyacağız. İmpreza Cinsiyet Yönetim Kurulu Başkanı Osman Mendi. Osman abime selamlar olsun. Gülay Mendi, Gülay ablacığım selamlar olsun. Bugün de bir araya geleceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Şu anda dinliyoruz demiş sevgili Osman abi. Sevgili Hasan Ergün, Hasan abim ya, emektar. Gündem Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Azat Güneş. Kim bilir eserini istemişler bizden. Tüm Gündem Tekstil şu anda Arnavutköy'de dinliyorlar efendim. Gündem Tekstil çalışanlarına, orada çalışan emekçi kardeşlerimize en yakın zamanda da ziyarete geleceğiz. Hasan abiye söz verdik. Ve sevgili Azat Güneş'e de selamlar olsun. Armağanımız olsun. Satı Girgin, şu anda fırın makineleri tamircisi Sezai Ustam'la beraberiz, dinliyoruz. Satı Girgin. Tüm Karabüklü, Eflanili gönül dostlarımıza selamlar olsun. Serkan'ı rica etsem Aziz Karakaş'tan bir türkü çalar mısın? Seviliyorsunuz. Siz neredesiniz? Biz oradayız demişsiniz. Çok sağ olun. Sevgili Ümit. Eyvallah Ümit. Kolay gelsin Serkan Bey. Hayırlı yayından hoş geldiniz. Meryem. Meryem Uğur göndermiş mesajını. Selamlar olsun. Sırdı Keser, eşim Zeynep için gelsin demişsiniz. Metin Çetin, armağan olsun. Güzel bir türkü çalar mısın? Tokat türküsü, hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Biraz önce çaldık. Ersin, kaçırdın herhalde. Peki o zaman isteklere de biliyorsunuz yer veriyoruz. Elimizde olduğu sürece problem yok. O zaman devam.

0: Efendim sürpriz yaşamak istemiyorsanız, taze balık tam mevsiminde yemek istiyorsanız, aslında 12 ay mevsiminde her balığı barındıran, 21 yıldır aynı mevkide, aynı yerde, aynı samimiyette, aynı kalitede balıkçınız Metin katkılarıyla
1: tanıtıcı reklam.
0: Devam ediyoruz efendim. Balık keyfi deyince aklınıza sadece tabii ki balık gelmesin. Bunun yanında geldiğinizde mutlaka taptaze kalamar. Özel soslarında, özel sosuyla kalamar denemenizi tavsiye ederim. Az da olsa. Yine kiremitte karides. Nefis deniz ürünleri. Şimdi palamutu, hamsisi, istavriti, mezgiti, somonu, kalkanı. Tabii ki çuprası, deniz çuprası ve levreyi, her şey mevsiminde güzel. Şu anda balık mevsimi. Bol bol çocuklarımıza balık yedirme zamanı. Bol bol vitamin demek. Doğru yerde, doğru lokasyonda tuzda balık yediniz mi efendim? Tuzda balık. Tuzun içerisinde kendi kendine pişen bir balık. Düşünün, tuzla pişen. Mutlaka deneyin, balıkçınız Metin'e geldiğinde tuzda balıkta denemeyi sakın unutmayın. O yüzden evinizde balık yapıp perdelerinizi, odanızı, mutfağınızı, binanızı, üzerinizi, başınızı kokutmanıza gerek yok. İsterseniz restorantımızda ağırlayalım. Balıklar sizden, tatlılar benden. Tatlılar ikramım. Çayım kahvem ikramım. İsterseniz özel kutusunda biz pişirelim, evde afiyetle yiyin. Hiç uğraşmayın. Balıkçınız Metin, Sultan Gazi, Habibler geldiniz, geçtiniz. Fenertepe, Arnavutköy'e doğru geldiniz. Devlet Hastanesi'ni geçtiğiniz gibi hemen Devlet Hastanesi ile 100-200 metre aramız. Cadde üzerinde 21 yıldır aynı yerdeyiz. Sevgili Metin Tunç ve sevgili Ömer Yılmaz sizleri karşılayacak. Tezgahta balığını seçeceksin. Ailenle ister aile yemeği, bayi toplantısı, dernek toplantısı, nikah yemeği gibi özel organizasyonlarınız için de mutlaka bizi arayın. Gelmeden önce siparişlerinizi verin ve afiyetle balıklarınızı yiyin. Rezervasyon numaramı da vereceğim. 0212-597-81-00 0212-597-81-00 Balıkçınız Metin Arnavutköy'de, eski Edirne asfaltı üzerinden geldiğinizde Arnavutköy merkeze doğru direkt önüne geliyorsunuz. O yüzden aman, gıda teröristleri, aldığınız balıklar, verdiğiniz paranın hakkını alabileceğiniz mekanları tercih edin. O yüzden 21 yılı onaylanmış, 21 yıldır aynı yerde, aynı samimiyette sizleri ağırlayan balıkçınız Metin. Bak, burnuma birden balık kokusu geldi. Aha geldi valla. 0212-597-81-00 0212-597-81-00 Hani nostalji yapacağız derseniz, balık ekmeğimiz de var. Kapıda, girişte balık ekmeğimiz de var. Üzerine, içerisine bol salatası, soğanı, yani nostalji yapalım derseniz de balık ekmeğimiz de var. Sıcak midyemiz, taptaze günlük çiftlik midyemizde sizleri balıkçınız Metin de bekliyor efendim. 0212 597 81 çift 0.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylisi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylisi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylisi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylisi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24-34 Evname, eviniz bizimle şahane.
0: Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katar. İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542-844-82-82.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkan Lama devam ediyor.

Efendim ben haberimiz devam ediyor. Türkülerin usta ismi, türkülerin kilometre taşı İzzet Altınmeşe. Selamlar olsun ustama. Ellerinden öpüyorum. Rabbim uzun ömürler versin. Onunla tanışma, onunla program yapma, aynı yerde aynı havayı solumak her zaman bizlere gurur vermiştir. Ustamıza selamlar olsun. Devam ediyoruz. Mesajlar geliyor. Okuyacağız. Instagram Radyo Ekin sayfamızdan gönderiyorsunuz. 541-484-6060. Bu da WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Bu arada bu akşam önemli bir maç var. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi aşamasında ilk haftasında sahasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı da İtalyan hakem yönetecek. TRT1'den de canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ve ilk maç lig aşamasında Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. 3 puan bekliyoruz. Bu sezon Avrupa Kupalarında 6 maçta 5 galibiyet 1 yenilgi aldı. Marsilya Avrupa Ligi aşamasında da doğrudan katıldı. Bugün şimdiden bilet kalmamış, tükenmiş. Tribünler tıklım tıklım ve bu akşam Beşiktaş'ımızdan galibiyet bekliyoruz. Kolay gelsin Esenyurt'tan selamlar. Serkan Lama'dan Suna Boylum istiyoruz. Geçen de söz vermiştik, çalamamıştık. O zaman Suna Boylum'u hazırlayalım. Nusret Demir türküsü. Bundan 16-17 yıl önce ilk yaptığım albüm ve ilk klip çektiğim eserdir Suna Boylum. Armağanımız olsun.

0: Eyvallah Nevzat Bey, selamlar olsun. Pro Wellness Klinik'te ilk seansımıza girdik, teşekkür ediyoruz demiş. Şu anda da mutluyuz. İnşallah saçlarımız sizler gibi de formda olur demişsiniz. Çok sağ olun. Ama bu devamlılık çok önemli. Bu genelde ilaçlarda da bunu yapıyoruz. Mesela doktor ilaç veriyor. Bir rahatsızlığımız var. Kullanıyoruz, geçti zannediyoruz ve ilacı kesiyoruz. Ya bu genelde aslında her şeyde aynı. Devamlılığı olmalı. Devamlılığı olmazsa kullandığınızın bir anlamı kalmıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O yüzden saçlarınız dökülüyorsa, saçlarınız zamanla inceldiyse, aynaya baktığınızda saçlarınız böyle seyreldiyse, eski yoğunluğunu özlüyorsanız, saç hekimi, cerrahi işlem olmadan, saç hekimi olmadan, benim de kullandığım Pro Wellness Klinik'te kök hücre temelli uygulamalarla saç köklerini destekleyecek. O nefes alamayan o gözenekler açılacak ve içeriden o saçların tekrardan yeniden o kırılmaların, o dökülmelerin, seyrelmelerin, incelmelerin yavaş yavaş kaybolduğunu göreceksiniz. O yüzden işinize ara vermeden, işinizden gücünüzden olmadan, cerrahi işlem olmadan, yani saç dökülmesi sadece erkeklerin değil hanımefendilerin de problemlerinden bir tanesi. O yüzden unutmayın, saç hekimi tek seçenek değil. Saçlarınız henüz tamamen kaybolmamışsa, mevcut saç köklerinizi desteklemeye yönelik kök hücre uygulamasıyla geliyorsunuz Bahçeli Evler'de, metrobüs yolu üzerinde, ilk şubemiz orada, ikinci şubemiz de Şişli'de, Cevahir'in çaprazında. 15 günde bir geliyorsun, sadece 15 dakika seansla saçlarınız için geç kalmadan harekete geçin. Saçlarınızı kök hücre uygulamasıyla güçlendirin. Daha canlı, daha güçlü, sağlıklı bir görünüme kavuşmasına destek olan bu uygulamayı ben de kullanıyorum 2 yıldır. Ve şu anda aradığınızda, evet, elden ödeyebilirsiniz, kredi kartını ödeyebilirsiniz. Şu anda arayan ilk 10 kişiye de istediğiniz bölgede 2 seans epilasyon hediye edeceğiz. Ya da 2 seans cilt bakımını şu anda arayanlara hediye edeceğiz. Kök hücreme uygulamasını keşfedin. Seyrek görünümünüz kaderiniz olmasına izin vermeyin. Saçlarınızın yeniden güçlü ve sağlıklı görünümü için de hemen arayın. Ekim yok, cerrahi işlem yok. Daha güçlü saçlar, daha canlı bir görünüm. Saç tellerindeki incelme, kırılma, zayıflamaya karşı kök hücre. Numarayı vereceğim. 0552 663 3044, 552 663 3044. Hemen aradığınız arkadaşlarımız sizleri davet edecekler. Önce bir saç analizi ücretsiz yapacaklar. Bir kahve ikramında yapılan işlemleri, kişilerde nasıl tepki vermiş, nasıl benim gibi saç yoğunluğuna kavuşmuşlar, onu da zaten gittiğinizde göreceksiniz. 552 663 3044. Yazdınız mı? Bahçeli Evler'de ve Şişli'de metrobüs güzergahına yakın. 0552 663 3044. Pro Wellness Klinik Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın, olur mu?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 3. saatimize merhaba diyeceğiz. 15 itibariyle başladık. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin ve 541 464 ve 6060 buradan mesajlarınızı yardışınıza ulaştırıyorsunuz.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Üçüncü saatimizdi. Tekrardan günün ortasında başladık. 15 itibariyle Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkanlama ile yayın devam ediyor. Bu saatimizde de Boğazköy, Aden testleri katkılarıyla üçüncü saatimize merhaba dedik efendim. Birazdan detayları anlatacağım. 3 Ekim Cumartesi günü harika bir organizasyon yapıyoruz. Boğazköy'de, Aden'de Zekeriya ünlü Urfa Sıra Gece'nin ustası 22'lik dev ekibiyle ilk kez alkolsüz bir mekanda ailenizle sizleri doyasıya eğlendirecek. Birazdan detayları da aktaracağım sizlere, olur mu? Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram ve 541-484-6060 mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz.

Tarım ve Orman Bakanlığı dönerin resmi tarifini ve üretim standartlarını yeniden belirledi. Yani dönerde yeni bir dönem başlıyor, bilginiz olsun. Ürünlerin etiketinde artık sadece döner değil, yaprak döner, kıyma döner veya yaprak kıyma döner ibaresi açıkça yer alması zorunlu hale geldi. Kıyma, yaprak ve yaprak kıyma döner için ayrı ayrı bileşim oranları getirildi. Yani kıyma döner üretiminde kıyma etin oranı %90'ı geçemeyecek. Yaprak etin payı ise en az %10 olacak. Yaprak kıyma dönerde de bu denge tam tersine dönüyor. Ayrıca dönerde toplam yağ oranı %25'i, tuz oranı %2'yi geçemeyecek. Yani gıda teröristleri buna da bir çare bulurlar ama et proteininin en az %12 seviyesinde olması şart, koşuluyor artık. Böylece milli yemeğimiz olan dönerin standartları yeniden belirlenmiş oldu. Şimdi kıymayı basıp et döner diye satan, ekmeğin içine eser miktarda et koyup patates ya da salata malzemesiyle dolduranlar şimdi düşünsünler. Yani özetlersek, tüketicinin dönerin içeriğini net bir şekilde görmesi ve hile yazı yapılmaması adına doğru bir adım atılmış. Tabii asıl önemli olan bu kurallara uyulması. Dönerde yeni bir dönem başlıyor. İşletme sahipleri de dinliyorsa bizleri, müdavimler, et döner müdavimleri de bilginiz olsun. İyi bakın yani. Amasya hazır mıyız? Amasya'ya selamlar olsun. Mesajları okuyacağız. 20'ye kadar buradayız.

0: Evet, Amasya Armanetik beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, Boğazköy Aden 200 dönüm üzerine kurulu. Cennetten bir köşe. Çok uzaklara gitmeden ailenizle eğlenebileceğiniz, çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz. Arnavutköy'de Sultan Gazi'den geldiğinizde Habibler Fenertepe'yi geçince eski Edirne asfaltı yol üzerinde Boğazköy Aden'i göreceksiniz efendim. 200 dönüm içerisinde ne ararsanız var. Kendin pişir kendin ye. Genelde ormanlarda biliyorsunuz ateş yakmak yasak. Geleceksiniz kasabımızdan, alışverişinizi yapacaksınız. Sucuğunuzdan, tavuğunuzdan, etinizden, köftenizden ne varsa alıyorsunuz. Özel odalarınızda, özel kamelyalarda size ayrılan kürekli ateşiniz geliyor. Ve afiyetle yiyorsunuz. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Ya da ben uğraşmak istemiyorum. Restorantımıza geliyorsunuz. Bütün kebap çeşitleri hamburgerinden pizzasına kadar var. Devamında kır kahvemiz. Nefes alacağınız harika doğanın içerisinde kır kahvemiz. Közlenmiş kumda çayımız. Yine kumda kahvemiz. Hemen gazoz atölyemiz var. Rengarenk gazozları içebileceğiniz gazoz atölyemiz var. Devamında at çiftliğimiz, çocuklarımızın eğleneceği, ata bineceği, ders alabileceği, at biniciliği ders alabileceği at çiftliğimiz. Hemen 200 dönümü gezebileceğiniz, safari yapabileceğiniz ATV ile harika bir maceraya ailenizle, arkadaşlarınızla orman içerisinde yaşayabilirsiniz. 170 metre kaydıraktan çocuklarımız eğlenebilirler. Bunun yanında çocuk köyümüz var. İçerisinde Survivor etapları var. Enerjisini atabileceği, siz de kahvenizi rahatça yudumlayabileceğiniz çocuk köyümüz var. Bunun yanında boya savaşlarının yapıldığı paintball alanımız var. Gençlerimizin eğleneceği. Kır düğünümüz kapalı ve açık. 1500 kişilik kır düğünü yapabileceğiniz, yaz kış kullanabileceğiniz, kız isteme alanları, asker uğurlama yerleri gibi gibi organizasyonlar için de mutlaka Boğazköy Aden'i ziyaret edin diyoruz. Kahvaltı çok önemli bir öğün. Serpme kahvaltıyı artık listemizden çıkarttık. Neden? Seçtiğiniz kadarını yiyeceksiniz ve seçtiğiniz kadarını, yediğiniz kadarını ödeyeceksiniz. Hiçbir şey israf olmayacak. Ve 3 Ekim Cumartesi günü Zekeriya ünlü ustamızın da size selamı var. Halaylar, hoyratlar, zılgıtlar, çiğ köfteler 20 kişilik dev ekibiyle 3 Ekim Cumartesi günü olur ya, belki evlilik yıl dönümünüze denk gelir. Belki bir doğum gününe denk gelebilir. İş arkadaşlarınızla bu güzel mekanda doğanın içerisinde davul zurna harika bir gece sizleri bekliyor. 3 Ekim Cumartesi günü Boğazköy Aden, rezervasyon numaramızı da vereceğim. 0531 248 45 45. Hemen ara, gecikmeden ara, yerler doluyor. Eğlence Cumartesi günü, 3 Ekim Cumartesi akşam 19'da başlıyor. Harika bir menü, çok zengin bir menü var. 531 248 45 45. 531 248 45 45. Ayrıca biletler biletikste, oradan da alabilirsiniz. Urfa Sıra Gecesi ve işin ustası Zekeriya ünlü geliyor. 3 Ekim Cumartesi günü ben de sahnede olacağım, orada olacağım. Tüm dostlarımızı da bekliyoruz. 531-248-45-45 rezervasyon irtibat numaramız. 531-248-45-45.

Evet, bu güzel eseride Selim Sarıdoğan, Viyan Çocukiyim çalışanlarına armağan edelim. Mesajlara bakalım. Hemen şöyle güncelliyorum. Radyo Ekin Instagram 541-484-6060 WhatsApp. Evet, Azat Güneş 3 Ekim'de yeriniz hazır efendim. Aden'de, Boğazköy'de sevgili Zekeriya Ünlü ile Gündem Tekstil'de çalışanlarıyla sevgili Azat Güneş, sevgili Hasan Ergün. Efendim yeriniz ayrıldı, problem yok. Ben de. Sevgili Selim abi de o zaman biz de oradayız, bizim de yerimizi ayır demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Seyfi Yavuz, selamünaleyküm toprağım, hayırlı yayınlar. Hüseyin Altın, cennetim sensin, çolar mısın, selam ve dua ile demişsin. Evet, iyi yayınlar. Her zamanki gibi Kübra Tahamo'da dinlemedi. Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım, çalar mısın demişsin. Kübra Tahamo'da selamlar olsun. Rüzgar Kral demiş, sizden Halit Bilgiç'ten bir türkü istiyorum. Adem Bey'e, Mecnun Baba'ya ve Fatih Bey'e gelsin. Veli Kılıç Cansın abi demiş. Eyvallah. Bir Zonguldak türküsü çalar mısın? Sevgili Baki göndermiş mesajını. İzzet Altınmeşe'den biraz önce çaldım. Altın Tekstil sizlere armağan olsun. Ömer abiye gelsin yayınlar. Demiş sevgili Salih. Kolay gelsin. Aymokop Ayakkabıcılar sesinden Hüseyin Demir, senden Mustafa Yıldız Doğan'dan bir türkü. Oğuz abiye, Ali'ye, Abdurrahman, Mahir'e gelsin ve Kaderi Kötü Kundaracılara gelsin demişsin Hüseyin Demir. Sancaktepe'den Yıldız Moda'dan Gülay severek dinliyoruz. Tüm çalışan arkadaşlarıma armağan edersen sevinirim. Sancaktepe Yıldız Moda, selamlar olsun. Sıradaki türkü Zava Yaka çalışanlarına

gelsin. Hasan göndermiş mesajını. Bana göre yar mı yoktu, bana göre. Peki Zonguldak. Hazırsanız bir Zonguldak türküsünü Zonguldaklı hemşehrilerimize armağan edelim.

0: Çetin reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla. Bu arada Kadir İnanır'ın beklenen 28 mirasçısı bulunan Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelenmiş. Bugün kalabalık bir şekilde 28 mirasçı ve konuşulan da jüride kurula bırakılan iddia edilen 28 mirasçı da buna karşı dava açmaya hazırlanıyor. Yani ben izledim videolarda, Kadir İnanır için çok enteresan sözler öldükten sonra, ya yüzüne söyleseydiniz keşke bunları. Öldükten sonra en yakın akrabaları jüride kurula bırakıldığını duyunca böyle konuşmaları, çok saygısızca ve saçma sapan konuşmalar yapılmış. İsim vermeye gerek yok. Zaten mutlaka sosyal medyada önünüze çıkmıştır. Yani Yeşilçam'ın, Türk sinemasının unutulmaz en büyük aktörlerinden ve en yakışıklı aktörlerinden bir tanesi idi Kadir İnanır. Saygı duymak lazım. Bazen bırakılan mirasını da demek ki ölçmüş, biçmiş, ona göre bırakmış. Neden bırakılmadığıyla alakalı kendilerini sorgulamaları lazım aslında diye düşünüyoruz. Efendim mesajları okuyacağız birazdan. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. Sevgili Kasım Adıyaman ve Konyalı çok kıymetli abimiz bizleri dinliyorlar. Şu anda da Eminönü'nden çıkmışlar. Güzergah üzerinde yol tıkalı. Türküler güzel. O zaman Radyo Ekin dinlemeye devam.

0: Efendim 3. saatimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geldik. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 3 Ekim Cumartesi günü harika bir organizasyonumuz var. Doğanın içerisinde 200 dönümün içerisinde İstanbul'da Boğazköy Aden Sultan Gazi üzerinden, Fenertepe üzerinden geldiğinizde eski Edirne asfaltı hemen sağda yol üzerinde göreceksiniz. 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden'de 3 Ekim Cumartesi günü Urfa Sıra Gecelerin ustası Zekeriya Ünlü, 20 kişilik dev orkestrası alkolsüz, ailenize gelebileceğiniz çiğ köftesiyle, hoyratıyla, halaylarıyla, davul zurnasıyla harika bir gece olacak. Şimdiden yerinizi ayırtın. Biletler sınırlı. Biletler Biletix'te. Ayrıca numarayı vereceğim. O numaradan da şu anda rezervasyon yaptırabilirsiniz. Olur mu? Ben de sahnede olacağım. 0531-248-4545 531-248-4545 rezervasyon numaramız. 200 dönüm içerisinde çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz ne var ise sizin dinlenebileceğiniz, uzaklara gitmeden, bakın şu anda 102 lira olmuş mazot, 80-90 liraya yaklaşmış benzin. Gitmesi bir dert, gelmesi bir dert. İstanbul bir çile. O yüzden çok uzaklara gitmeden çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz, at binmeyi seviyorsa at çiftliğimizde, eğlenmeyi seviyorsa çocuk köyünde, 170 metre en uzun kaydıraktan ve 200 dönümü gezebileceğiniz ATV ile safari, çocuklarımızın, gençlerimizin oynayacağı paintball, boya savaşları, kendin pişir kendin ye, kasabımızdan alışverişinizi yapın. Özel odalarınızda kürekle ateşiniz geliyor. Özel odalarınızda ailenizle nefis bir kendin pişir kendin ye yapıyorsunuz. Uğraşmam derseniz restorantımızda ne ararsanız var.

0: Serkan Yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, sevda, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

0: benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış, onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi.
1: Evet, bu adam benim babam.
0: Hey hey hey.
1: Dördüncü saatimize merhaba dedik bu ve bu güzel türküyle. Yok. Gerçekten babasını kaybetmiş şu anda.
0: Bofradır.
1: Tüm gönül dostlarımıza armağan olsun. Babası hayatta olanların da kıymetini bilinsin.
0: Nedir?
1: Sonra gittikten sonra ahlamanız, vahlamanız yarası hiçbir yarar getirmiyor. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Her zaman söylüyorum, haybeden değil, harbiden babalara şimdi gelsin.
0: Gariban maşini.
1: Evet, dördüncü saatimizde beraberimiz devam ediyor. Mesajları şimdi okuyacağım. Bu saatimizde de evname katkılarıyla başladık. Hem mobilya hem beyaz eşya. Çok güzel indirimler var. Üzerinizden bütün yükü alacak bir kampanya. Evname. Birazdan detayları anlatacağım. Bizimle şahane. Bize uğramadan, bizden fiyat almadan, bu kampanyaları duydunuz gidip görmeden sakın alışveriş tamamlamayın. Zarar edersiniz. Birazdan detayları da paylaşacağım. Yine biraz önce üzücü bir haber aldım. Benim çok kıymetli, hani yaşı bizden çok büyük ama abimiz, dayımız, babamız, öyle bir adam, Malatya'nın Pütürgen'i yetiştirmiş olduğu çok değerli bir insanı kaybettik. Sevgili Mehmet Karaman biraz önce vefat etmiş. Haber aldım, çok üzüldüm. Yarın da öğlen namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılacak. Eyüp'e çok büyük emek veren, Eyüp Sultan'ı Eyüp Sultan yapanların başında gelen Pütürgen'in yiğit evladı. Hani bir daha analar böyle yiğitler doğurmaz kolay kolay. Onu söyleyeyim. Başsağlığı diliyorum. Yarın da son görevimizi Mehmet amcamıza yapacağız. Mehmet Karaman, Karaman sitelerini Yeşilpınar'da kazandıran, siteyi kimse bilmezken ilk kez o siteleri Yeşilpınar'da getiren adam, sevgili Mehmet Karaman.
0: Babam derdi dağlardan büyük.
1: Yine dün ikindi namazına müteakip yine Mirza Piyit, Malatya Dernekler Federasyonu'nun genel başkan yardımcısı, o da ani bir kalp krizinden hayatını kaybetti. Malatya Dernekler Federasyonu'na, tüm Malatya camiasına başsağlığı diliyoruz. Yine sevgili Nihat Demir, teşkilat başkanı, şu anda bizleri dinliyor. Selamlar olsun. Sevgili Burak Oruç, sevgili Turgut, sevgili Baran ve sevgili Erol Oruç. Kıymetli dayımızı da rahmetle anıyoruz. Onun sevdiği çok güzel bir türküydü, onu da armağan ettik. Peki, mesajları birazdan okuyacağım.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Bu saatimizde de evname katkılarıyla merhaba dedik.
1: Tanıtıcı.
0: Efendim, mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine, eviniz için ne ararsanız, evlenmek isteyenler, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, bize uğramadan sakın. Bize uğramadan hem indirimler hem kampanyalar hem de ödeme şekilleri üzerinizden yük inşallah alacağız. Birinci Cebeci'de Sultan Gazi'deyiz. Esenler 300'üdeyiz. Kağıthane, Çağlayan, evname her yerde. 3 ay ödeme yok. 129 bin liradan başlayan fiyatlar. 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. 3 ay sonra başlıyorsunuz. Ve 20 ayda elden ödüyorsunuz. Düğün paketlerimiz 129.900 liradan başlayan fiyatlar. 3 ay ödeme yok. 6 ayda muhafaza ediyoruz. Aldığınız ürünleri 6 ayda muhafaza ediyoruz. Ücretsiz servis, ücretsiz kurulum ve zamanında teslimat. Üçlü beyaz eşya setimiz 79.900 lira. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ay elden senetle ödüyorsunuz. Hemen teslimat. 6 ayda muhafaza ediyoruz sizin için. 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990 lira. Yine 3 ay sonra ödüyorsunuz. Yani Eylül ayında evin her köşesinde inşallah fırsat var. O yüzden mağazalarımızı gezmeden, bizden fiyat almadan, kampanyaları görmeden yeni nesil koltuk takımlarından, genç takımlarından, yatak odasından, yemek takımından, çeyiz setinden ne ararsanız evnamede sizleri bekliyor. İrtibat numarasını vereceğim. 0507-817-2434 0507-817-2434. Radyo Ekin'den Serkanlamadan dinledik, alışverişimizi yaptık derseniz bir de özel hediyenizi alacaksınız. 507-817-2434 507-817-2434 Evname bizimle şahane. 3 ay çünkü ödeme yok. 20 ayda elden senetle ödüyorsunuz. Üzerinizden bu bütün yükü alıyoruz. Evname her zaman sizin yanınızda.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Yalova AC Vakiki Depo şu anda bizleri serviste dinliyorlar. Çınarcığa doğru, Kocadere'ye doğru sevgili Şahin Oruç. Şu anda dinliyoruz. Servis kalabalık. İmparator'dan bir türkü istemişler. Biz de armağan ediyoruz. Devam. Are you ready? One, two, three, four.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz, tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541-483-6060 0541-483-6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo 2'nde. Efendim günün ortasında başladık. 15 itibariyle başladık ve devam ediyoruz. Sizleri eve de yetiştireceğiz inşallah. 20'ye kadar burada olduğumuzu belirtelim. Instagram üzerinden gelen mesajlara şimdi bakalım. Instagram Radyo Ekin sayfamızdan okuyacağız. WhatsApp üzerinden 541-484-60-60. Hemen mesajlara bakalım. Güleser Müzeyyen Gür, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Sevgili Mehmet abicim selamlar olsun. Mehmet Eski Yusuf. Sarıyer Börek şu anda bizleri karayolları. Hemen karayolların metronun önünde Sarıyer Börek. Sevgili Mehmet abi, sevgili gönül dostlarımıza, orada bizleri dinleyen armağan olsun. Bu sıradaki eser de Ahmet'ime de gelsin. Selamünaleyküm yayınlar. Serkan Bey, Aynur Polat'tan bir eser. Erhan Şimşek, biraz önce size armağan ettik. Seyfi Yavuz, İzzet Altınmeşe, Berksak Kale düetini çalabilir misin? İyi yayınlar demişsin. Köşe köşeye benzer, oy dügümeli, dük dügümeli, yar dügümeli, dügümeli. Erkan Türkan, iyi yayınlar olsun. Sıradaki eser Turgut Bey'e armağan olsun demişsiniz. Olsun efendim. Hayırlı yayınlar. Ahmet Kaya'dan Yakamoz eserini istiyorum. Tüm dağ tekstil çalışanlarına ve emekçilerimize gelsin. Azra Beşirik göndermiş mesajını. Billur şişeye benzer, oy dügümeli, dügümeli, yar dügümeli, dügümeli. Mehmet Aslan, sana da armağan olsun. Serkan Bey, hayırlı programlar demiş Yakup Yerdelen. Eyvallah Yakup.

0: Efendim 4. saatimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. 15 itibariyle başladık ve gümbür gümbür de devam ediyoruz. Efendim evname katkılarıyla 4. saatimizin de sonuna geldik. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi Esenler Üçüzlü Kağıthane'de Çağlayan'da evname her yerde. O yüzden evlenecek olanlara hep sesleniyoruz. Seslenmeye devam edeceğiz. Bizlere uğramadan, mağazamıza uğramadan alışverişi aman sonlandırmayın, zarar edersiniz. Kampanyalar harika. 129 bin liradan başlayan düğün paketi. Hem de 3 ay ödemeniz yok. 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Ve 20 ay elden senetle ödüyorsunuz. Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar düğün paketlerimiz 129 bin liradan başlıyor ve 6 ayda muhafaza ediyoruz. Sizin adınıza 6 ayda muhafaza ediyoruz. Üçlü beyaz eşya setimiz 79.900 liradan başlayan fiyatlar. 3 ay ödemiyorsunuz. 20 ay elden senetle ödüyorsunuz. Teslimat hemen hızlı ve ücretsiz teslimat ve montaj. 6 ayda muhafaza ediyoruz. 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990 liradan başlayan fiyatımız. Ve dediğim gibi 3 ay ödemiyorsunuz ve 20 ayda elden ödüyorsunuz. Yani bu büyük bir imkan. Büyük bir imkan. Üzerinizdeki yükü alacağımız ve 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. 3 aydan sonra da 20 aya kadar da bunu bölebiliyorsunuz. O yüzden evnameye gelin, alışverişinizi yapın. Finalde de Radyo Ekin Serkanlamadan geldik, alışverişimizi yaptık diyorsunuz ve özel bir hediyeyi de alıyorsunuz. Size ayrılmış özel hediye alışverişinizi bitirdikten sonra. Evname bizimle şahane. Eviniz için ne ararsanız avantajlı ödeme seçenekleriyle sizleri Sultan Gazi 1. Cebeci Esenler Üçyüzlü Çağlayan'da Kağıthane'de bekliyoruz efendim. Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar, köşe koltuklarından, yataktan, dolaptan, yemek masasından, smart TV'den, süpürgeye kadar ne ararsanız Eylül ayında evnamede evin her köşesinde fırsatlar sizleri bekliyor. 507-817-24-34 507-817-24-34 irtibat numarası. Evname Instagram'da takip et. Kazanan siz olacaksınız. 0507-817-24-34. Yazdık mı? Hadi bakalım, hayırlı olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evname çalışanlarına armağan edelim. Oradaki ekip arkadaşlarımıza, sevgili Özge'ye, sevgili Ersin'imize ve yönetim kurulu başkanı sevgili Eyüp, selamlar olsun. Armağanımız olsun. O zaman devam 5. saate ve son saatimize. Merhaba diyeceğim.

0: tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşmış halı yıkamayla Serkan Lama başlıyor.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim son saatimizdeyiz. 15 itibariyle günün ortasında başladık. Ve eve dönüşte de beraberiz. Ve bu saatimizde de taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Birazdan detayları size anlatacağım. Elinizde atanızdan babanızdan kalan bir el dokuması kilim veya halı. Antika bir halı varsa hiç üzülmeyin, yıpranmış olabilir. Türkiye'nin her yerinden kargo ile birlikte bütün problemlerini çözüyoruz. Ve size yeniymiş gibi sizlere inşallah birazdan da anlatacağım detayları. Instagram'dan da zaten sizler göreceksiniz. WhatsApp üzerinden de ulaşıp elinizdeki ürünü gönderdiğinizde oradan check-up yapacaklar. Ona göre de size bir yol haritası çizecekler. Birazdan detayları anlatacağız. Efendim mesajları Radyo Ekin Instagram, Serkan Lama Official sayfam 541-484-6060. WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı ulaştıracaksınız. Çaresiz derdimin yoktur ilacı. Bugün kıymetli abimi ziyarete gittim, sevgili Mustafa Taş. Oruç Dede, Helva, Oruç Dede, Reçel, tayininden, bütün helva çeşitlerinden bir marka. Bugün fabrikada gezdim, bir kere pırıl pırıl. İmalat yeri pırıl pırıl. Paketlemeler harika. Mustafa abinin elinin değdiği belli. Eğer bir yerde görürseniz mutlaka Oruç Dede helvalarını sorun. Hem reçelinden hem çikolatasına kadar yüzlerce çeşidiyle. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Hiçbir üründe glikoz kullanılmamış. Glikoz yok. Orijinal, organik. Bu bile çok kıymetli. Yeni Bosna'da Gülbahar Caddesi'nin hemen bir üst caddesinde fabrikayı ziyaret ettim. Bizleri bugün muhteşem ağırladılar. Tekrardan hayırlı olsun. Oruç Dede helva, reçel ve çikolata ve lokum. Zaten birçok yerde artık sık sık göreceksiniz. İşin ustası işin başına geldi. Peki Yakup Bey Erzurum Türküsü istemiş. Sevgili Mustafa abime de Taş ailesini darman edelim. Devam edelim. Son saatimizdeyiz. Mesajlar geliyor. Okuyacağız.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Son saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Ekin Radyo'da Serkan Lama ile beraberliğiniz devam ediyor. Radyo Ekin'desiniz efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, tam 50 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir ustalık hikayesi taşmış halı tamir ve yıkama. Evinize gözünüz gibi baktığınız, üzerine basmaya kıyamadığınız el dokuması eski ve antika halılarınız var ise, bunlarda bir delinme, bir yıpranma, bir boşluk, bir yırtık, bir saçak veya bir deformasyon var ise hiç problem değil. Sıfıra yakın bir şekilde taşmış halı tamirde Türkiye'nin her yanından vereceğim numarayı ekspertiz yaptıracaksınız. Hemen fotoğrafını göndereceksiniz, videosunu çekeceksiniz. Ücretsiz kargo ile Türkiye'nin her yerinden teslim halı tamirinde ve son 20 yıldır da modern makinelerle birlikte halılarınız ve yorganlarınız, battaniyeniz ve perdeleriniz profesyonel şekilde yıkanıyor. Kime verdiğiniz ve nasıl yıkandığı çok önemli. 50 yıldır kurumsallığını kanıtlamış, Türkiye'nin her yanından hizmet veren ama yıkamada İstanbul'da her yerde, Avrupa ve Anadolu yakasında evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. Numarayı vereceğim. İrtibat numarası Türkiye genelinde 444-18-11. 444-18-11'den ulaşabiliyorsunuz. İstanbul içerisinde 552-377-44-44. 552-377-44-44. Buradan WhatsApp üzerinden hemen iletişime geçin. Elinizde halı kilim veya el dokuması kıymetli halılarınız var ise hemen irtibatta olun. Problemlerini çözelim. Orijinal saçak tamirini yapalım. Halı tıraşlanması varsa yapalım. Halı boyanması gerekiyorsa boyayalım. Instagram'a girdiğinizde taşmış halı tamir diye zaten yapılan videoları, işlemleri videolarda izleyebilirsiniz. Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. 444 Türkiye genel ücretsiz kargo ile birlikte 444-18-11 İstanbul içerisinde 552-377-44-44. Sonra üzülmeyin. O yüzden çok iyi temizlik, doğru ürünü doğru şekilde kullanmakla başlıyor. Hallarınızı teslim alırken yıkandı mı yıkanmadı mı değil, nasıl veya hangi ürünlerle yıkandığı da çok önemli. O yüzden temizlikte güven detaylarda saklı. Çünkü üzerinde evlatlarınız var, çocuklarınız büyüyor. Atalarımız var, babalarımız, amcalarımız, yaşlarımız var. O yüzden yıkanan halı çok önemli. Kullanılan üzerine ürünler de çok önemli. Taşmış halı tamir ve yıkama. Yazdım efendim. Peki. 552 377 44 44.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkanlamayı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24-34. Evname, eviniz bizimle şahane.
0: Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşmış halı yıkamayla Serkan Lama

Evet, beraberliğimiz artık son 10 dakika içerisindeyiz. 15 itibariyle başladık ve devam ediyoruz. Bu arada Türkiye'de 7 il motosiklet sayısı otomobilleri geçmiş. Ağustos ayı itibariyle motosiklet sayısı 7.608.000 ve 7 ilde otomobili geçmiş. En fazla motosiklet 971.000 İstanbul'da bulunurken Antalya sonrasında İzmir geliyor. En az motosiklet Ardahan'da var. 1455 tane. Sonrasında Tunceli, en az yine Hakkari, Bingöl. Ve otomobil sayısının en fazla olduğu illerde, yani motosiklet sayısının otomobil sayısından fazla olduğu illerde Aydın otomobilden daha fazla motor var, motosiklet var. Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Iğdır, Şırnak ve Şanlıurfa. Kilis de yaklaşmış. Yani ben zaten Aydın tarafında Ödemiş'e gittim. Ödemiş'e gittim. Yani her yer Hindistan gibi. Her sağdan soldan her yerden motosiklet çıkıyor. Hele şu anda 102 lira oldu. Ben de yavaş yavaş artık motosiklete mi geçsem acaba? Evet sevgili Onur Kaya ve Kenan Baba şu anda dinliyorlar. Onlara da armağanımız olsun bu güzel eser.

Hayırlı akşamlar demiş Nermin Özdemir. Muhteşem türkülerle yolculuk yapıyoruz vallahi. Elimi kolumu kıpırdatmadan gönlümden geçen türküler çalıyorsunuz. Biz de büyük bir keyifle dinliyoruz demiş. Sizlere de armağan olsun Nermin Özdemir.

0: Evet, artık yavaş yavaş sonlardayız. Artık final zamanı geldi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben taş mucalı tamir ve yıkama katkılarıyla beraberliğimizin son saatindeyiz. Türkiye'nin her yerinden ücretsiz kargo ile birlikte elinizde, gözünüz gibi baktığınız evinizde, üzerine basmaya kıyamadığınız el dokuması halılarınız var ise, eski ve antik halılarınız var ise, bunlar yıpranmış olabilir, delinmiş olabilir, saçakları bozulmuş olabilir. Hiç problem değil, sıfıra yakın bir şekilde taşmışalı tamirde, uzman ellerde, aslına uygun bir şekilde yeniden hayat buluyor. Orijinal saçak tamiri, halı tıraşlaması ve gerekirse halı boyaması, her türlü halı tamir hizmetiyle Türkiye'nin her yerinden ücretsiz kargo ile bize ulaştırıyorsunuz. 444-18-11 444-18-11 bizlere ulaşacağınız Türkiye genelinde numaramız. İstanbul içerisinde 552-377-44-44 552-377-44-44 evinizden alıyoruz ve evinize teslim ediyoruz. Ve son 20 yıldır modern makinelerle birlikte halılarınızı, yorganlarınızı, battaniyelerinizi ve perdelerinizi profesyonel şekilde yıkayan taşmış halı hem yıkama hem tamir. İstanbul'un her noktasından ücretsiz servislerimizle nerede ve nasıl kime verdiğiniz çok önemli. Geçen de bizlere mesaj atmışlardı. Halı yıkamaya vermişler. Sonrasında gecikince bulundukları adrese gitmişler. Verdikleri adres sahte çıkmış. Yani çanta elindeki çantalarla dolaşıyorlar ve sizlere bir fabrikaları, bir tesisleri bile yok. Merdiven altı uygulamalarla sizlere bunları ulaştırıyorlar. Siz de tabii ki çalışıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Google'a giriyorsunuz, bulduğunuzda arıyorsunuz en yakın adres diye, ama öyle olmuyor bu işler. 50 yıldır kurumsallaşmış, tam 50 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir ustalık hikayesi taşmış halı tamir ve yıkama. Böyle mahalle arasında geçici bir yer değil, onu söyleyeyim. 552-377-44-44 irtibat numaranız. Çalışıyoruz hepimiz. Sizler de çalışıyorsunuz. Eşler de çalışıyor. Bir evin de temizliği gerekiyor. Halılar da çok önemli. Halılar, battaniyeler, perdeler. Bunlar için de doğru yerden doğru yıkama yapıldığında hem temiz hem hijyen hem de problemsiz bir şekilde sizlere ulaştırılıyor. Bilginiz olsun. Türkiye genelinde halı tamiri için 444-18-11 İstanbul içerisinde 552-377-44-44 552-377-44-44 Sevgili Bülent abiye de selamlar olsun, çalışanlarına, tüm personeline selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, veda edeceğiz. Saat 15 itibariyle başladık. Dinleyen, dinleten bütün gönül dostlarımızı sevgiyle selamlıyoruz efendim. Aziz Mirza, onlar da şu anda dinliyorlar. Mirza Tekstil Esenler 300'ü de, sevgili Mahmut Uzun, selamlar olsun, kolaylıklar diliyorum. Sabah saat sizleri 7'de Deli Murat karşılıyor. Yine en güzel türküler, kıpır kıpır. Her zamanki gibi yine formda ve neşeli. Sevgili Deli Murat'a şimdiden başarılar diliyorum. Sabah 7'de onunla başlayacaksınız. Saat 15'i gösterdiğinde kardeşiniz, türkülerin kardeşi Serkan'lama yayında olacak. Son mesajlara da bakalım. Amasya'dan servisçi Hakan, programınız gayet güzel. Şu anda Gebze Şekerpınar'dayım. Kumburgaz'a kadar da sizlerle beraber yoldayız. Yolu bize unutturuyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Almanya'dan selamlar, saygılar. Gerçekten harika bir program. Çalışırken uykum gelmişti. Şimdi sayenizde canlandım. Helal olsun sana kardeşim. Devam demiş Almanya'dan İlhan. Almanya'da selamlar olsun tüm gurbetteki gönül dostlarımıza. Peki, yarın saat 15'te görüşmek, buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Beşiktaş'ımıza bu akşam saat 22'de başarılar diliyoruz. TRT1'den canlı yayınlanacak. Kara Kartal, yarım puanı al gel. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60, numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz, tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum, tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60, hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh, başım.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada. Leme, leme.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyen

0: dinleyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmaris'i Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eğrisi Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur?

koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Artık sazın bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülür. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim.

şimdi bir yeni sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir intiba mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir. Dirhem

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, başımı bu başımı.
2: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: görmeden
1: radyo için
0: gecenin seherini, ellerim değmeden anama ve günah izi yokken dudaklarımda bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum sana çırılçıplak. Seyrettim uzaktan benliğimi ki et kemik kan değilmiş mana. Habibin hakkına, ismin hakkına af dilemek için ağlayarak sana geliyorum sana ya Hak.

yüzünü hicrandan besleyen sevgilim. Kendini bana, beni yollara sürgün etmeden bil ki, mavi düşlerine sardığın o acar delikanlı, seni ve aşkını zehir bir yürekle kuşan. Ama gün olur da umutlar da yenilirse kalleş bir kurşuna, birlik olup büyüttüğümüz ışıkları söner sanma. Ve unutma gülüşü yaralım, o uslanmaz inadın yarısı sen, diğeri ben olduk.

Hızır Paşa bizi berdar etmeden. Açılın kapılar, şaha gidelim. Siyaset günleri gelip çatmadan. Açılın kapılar, şaha gidelim. Yıkılın kaleler, dosta gidelim. Kalenin kapısı taştan, demirden. Yanlarım çürüdü yaştan, yağmurdan. Bir aşinam yok ki varam çağırdan. Yıkılın kaleler, dosta gidelim.

türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.